Havada yer dinle Buda. Ciudad'da yer dinle Soit. Konya'da dür darım. Klausi gildut me teen. Jäävät mistä raakimaa. Muusikka mängi me saadaan.